çigirgan yavlaklar, hamsürdüler, sit sakisakları, gülmekler. İn hürmetli bulak itip, milli bizek bilen çigirgan sülgü sanalgan. Bülüklerini ızın bağanğa beylegenler. Beyremnin kulminasiyası bulup, maydan yigiru, sikiru, milli kürash, hem elbette at çavuşları buldu. Sabantuy akrinleb hımami hem millet ara beyremge avarıldı. Bugün oltalarlar yaşayan her cilde bilgiler budile. Tatarstan Respublikasında Sabantuy yazgı çeşu tamamlağından sın, birinci şimbede Beyrem Respublikanın avalarında hem bir atnadan Tatarstan'ın eri şahırlarında ütkerile. Atahan bir atnadan Respublika Başkanası Kazan şahırında tüp Sabantuyuza. Şahırın barlık rayonlarında yarışlar uzduru için maydanı, Tatarstan'ın medeniyet hem sanatı ustaları çıxış yasağı için maydançıklar halıq beyremleri uyuşturula. Şahırın üzer ipadromunda at çavuşlar ütkerile. İhtibarınız için Zurnahmet, yoldan uçuruşu hak eder.

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkundan ufuzları.
1: Bişkek'te saat 16.

0: Ovoda Oroşan oylar.
1: Taza bolsun, suğday bol. Bağırın cuğup getirgen. Güçlü bolsun, cirdey bol. Bağırın çıldap götürgen. Kalıgıl.
2: Birinci Malumat Radyosu'nda saat sayın akırkı canlıktar. Ihtiyam, tak, ekitraptuğ malumat, düz efirde talkuular, orçunduğu okuya olgun cerden birinci radyonun kavarçıları sizlerde canlıktar minen kamsız kılar. Birinci Malumat Radyosu.